0: poco.
1: Upecha, y Cuejengo fue el día del idioma guaraní, del idioma guaraní a nivel nacional. Entonces, ya en Bojetía, en mi agua, la mitad, me añas en tu caja, a ver, y música por a mí. Chamina de Sacuaran, a mí, monjelos. Ya en tu caja, en Bojetía, en mi lo mira con Carumbo, ¿eh? Va a ir para eso, Carlos, ¿eh? Ya pues acá, mi hija, a mí, mi hija, y la de cultura. Ya, mo, y ya, mo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,